Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat. 2, 3, 4.

0: Güzel oldu.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

0: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu?

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

Söz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası, Tokat.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalip asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalip asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159 A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası, Tokat.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalip Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalip Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası, Tokat.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar: 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 3434.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Все же сакино.
1: Gelecekteki Eydüsebi mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz. Ailemiz. Dostlarımız. Sevdiklerimiz. Yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Kamu spotu.

Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

0: Çok teşekkür ederiz.
1: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

Söz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası, Tokat.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 3434.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

0: Güzel oldu.
1: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Josep Avn'la baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur diye konuştu. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamındaki 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan kanun teklifiyle daha önce üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonda gözaltına alınan ve dün sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Bir kişi ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu geçen sene kilonu ölç, sağlıklı kal kampanyamız vardı. Bu senede hareket yaşını öğren, sağlıklı kal kampanyamız var. Meydanlarda, kalabalık yerlerde insanların kas gücünü ve hareket oranlarını ölçüyorduk. Şimdiye kadar 2,5 milyon insanımıza ulaştık. 228 bin vatandaşımızın da fizik tedavi ve fizyoterapistler eşliğinde kilo vermelerini ve sağlık hayat merkezlerine yönlendirmelerini yaptık dedi.
2: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber.
3: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar: 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 3434.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz. Ailemiz. Dostlarımız. Sevdiklerimiz. Yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Kamu spotu.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'la baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4.300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur diye konuştu. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamındaki 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan kanun teklifiyle daha önce üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonda gözaltına alınan ve dün sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Bir kişi ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu geçen sene kilonu ölç, sağlıklı kal kampanyamız vardı. Bu senede hareket yaşını öğren, sağlıklı kal kampanyamız var. Meydanlarda, kalabalık yerlerde insanların kas gücünü ve hareket oranlarını ölçüyorduk. Şimdiye kadar 2,5 milyon insanımıza ulaştık. 228 bin vatandaşımızın da fizik tedavi ve fizyoterapistler eşliğinde kilo vermelerini ve sağlık hayat merkezlerine yönlendirmelerini yaptık, dedi.
2: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64.735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber.
3: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Bu balkon.

Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

0: Sefam olsun.
1: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı 52 ilde sanal medya platformlarından tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan 216 şüphelinin yakalandığını duyurdu. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük aylık uygulamasındaki artış kök aylığı 23.552 liranın altında kalan emeklilerin ödemelerine yansıyacak. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde orman dışı alanda çıkıp rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın İzmir'in Bergama ilçesine kadar ulaşırken müdahale 3. gününde de sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ederken günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.
2: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64.735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber.
3: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalip Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalip Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz. Ailemiz. Dostlarımız. Sevdiklerimiz. Yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Kamu spotu.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı 52 ilde sanal medya platformlarından tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan 216 şüphelinin yakalandığını duyurdu. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük aylık uygulamasındaki artış kök aylığı 23.552 liranın altında kalan emeklilerin ödemelerine yansıyacak. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde orman dışı alanda çıkıp rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın İzmir'in Bergama ilçesine kadar ulaşırken müdahale 3. gününde de sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ederken günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.
4: Spor.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber.
5: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

Söz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Ne kadar içerim?
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159 A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 3434.

0: tablo bilmem ne.
1: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı dedi. İçişleri Bakanlığı 52 ilde sanal medya platformlarından tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan 216 şüphelinin yakalandığını duyurdu. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük aylık uygulamasındaki artış kök aylığı 23.552 liranın altında kalan emeklilerin ödemelerine yansıyacak. Ankara Valiliği 30 Eylül 2026 tarihine kadar getirilen ormanlık alanlara giriş yasakları ve diğer tüm önleyici tedbirlerin bitiş tarihinin 15 Ekim 2026 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ederken günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı 2. hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64.735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber.
3: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası, Tokat.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: etti.
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159 A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz. Ailemiz. Dostlarımız. Sevdiklerimiz. Yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Kamu spotu.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı dedi. İçişleri Bakanlığı 52 ilde sanal medya platformlarından tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan 216 şüphelinin yakalandığını duyurdu. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük aylık uygulamasındaki artış kök aylığı 23.552 liranın altında kalan emeklilerin ödemelerine yansıyacak. Ankara Valiliği 30 Eylül 2026 tarihine kadar getirilen ormanlık alanlara giriş yasakları ve diğer tüm önleyici tedbirlerin bitiş tarihinin 15 Ekim 2026 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ederken günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.
2: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64.735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber.
3: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: affedersem.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 3434.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve taşiş yapan firmalara ilişkin listesini güncelledi. Listeye eklenen 34 ürünün 9'unda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ilk olarak 2009'da Ankara Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti açıklamasında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 788 milyon, 2026 yılında da yine eş değer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz dedi.
2: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber.
3: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz. Ailemiz. Dostlarımız. Sevdiklerimiz. Yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
0: Kamu spotu.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenli arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve taşiş yapan firmalara ilişkin listesini güncelledi. Listeye eklenen 34 ürünün 9'unda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ilk olarak 2009'da Ankara Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti açıklamasında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 788 milyon, 2026 yılında da yine eş değer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz dedi.
4: Spor.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber.
5: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr.

0: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
1: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar: 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve taşiş yapan firmalara ilişkin listesini güncelledi. Listeye eklenen 34 ürünün 9'unda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ilk olarak 2009'da Ankara Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti açıklamasında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 788 milyon, 2026 yılında da yine eş değer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz dedi.
2: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber.
3: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası, Tokat.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 3434.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz. Ailemiz. Dostlarımız. Sevdiklerimiz. Yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Kamu spotu.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve taşiş yapan firmalara ilişkin listesini güncelledi. Listeye eklenen 34 ürünün 9'unda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ilk olarak 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti açıklamasında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 788 milyon, 2026 yılında da yine eş değer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz dedi.
4: Spor.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64.735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber.
5: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

0: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
1: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

0: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
1: Anlamadım hiç.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenli arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve taşiş yapan firmalara ilişkin listesini güncelledi. Listeye eklenen 34 ürünün 9'unda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ilk olarak 2009'da Ankara Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti açıklamasında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 788 milyon, 2026 yılında da yine eş değer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz dedi.
2: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64.735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber.
3: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.

Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581. Bugün

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar: 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 3434.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osmanpaşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası, Tokat.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz. Ailemiz. Dostlarımız. Sevdiklerimiz. Yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Kamu spotu.

Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr.

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalip Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalip Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 3434.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osmanpaşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr.

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Bakmayın kızlar, tabaklar sıra sıra çekiliyor kızlar. En güzel aşklar arabada başlar. Söyler şarkımı en güzel kızlar. Ah şu sarışın kızlar, görürüm kalbim sızlar. Bodrum'da

Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr.

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası, Tokat.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz. Ailemiz. Dostlarımız. Sevdiklerimiz. Yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Kamu spotu.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası, Tokat.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalip Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalip Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

Keşke hiç tanımasaydım seni. Tutuşup küle döndüm üstüne. Çok yürüdüm kaderim. Değil bu benim ilk düşüşüm.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

0: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
1: Sevdim, sevdim. Kendimden çok sevmiştim. Yandım, yandım. Yok aşkımla yanmıştım. Gördüm ama gördüm. Aşka ihanetini gözlerimle gördüm ben. Görmez olaydım.

Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.

0: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.
1: Aynı ben mi uyandım bugün? Bugün ne kadar benziyorum kendime?

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı, güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 3434.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr.

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.

Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalip Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalip Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 3434.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.